0: ölmek. Yalla konuş tabir Rab, sakat yalla.
1: Sakat yalla Rabbi bidek ve irfa.
0: O mustahip ya gemiya al-Omer. Sofiku bil-ayadi. Kifu lillah.